0: direto oraya meyve kalktığınız bu kısası. Uçaylı galiba zutta ona oraya burada gara gidip o ne? Zatası sarkıyı çok yardımı.
1: Anamalı, ben de sanırım. Sarkı kutu kaybatak var. Tatlı tüm kurayla tarihinde var. Bambut varanın suku adı uçuyor. Tatlı tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla
0: tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm kurayla tüm
1: Kadar sıkıntı zaten, sadece bunu bana niçin bana var ne? Bunu var ne? Niçin bana var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? B

0: ayarlı, qonqulu qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız qapasız
1: Thank you.

ise ama yazılı kanalına yeni kapatanlar da çok zor değil de bir yerde kapatıyor. Bu arada biz başımızda bir günler yapıp paylayı da alıp her şeyi tutuyor. Çünkü biz sanırım normalde paylayı da alıp biz başımızda bir günler yapıp paylayı da alacak. Biz bu günler de kanalı alacak. Bir daha da bir günler yapıp paylayı da alacak. Bu günler hakkında